peşinden sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim ve onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkıları besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yer de kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar, ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben sana kıyamadım.

sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarında

artık ömür boyu bir destek gerek. Bence uçlarda bulunup ortasında yaşamak gerek. Sözün özü, tadını kaçırmamak gerek. Sanırım artık benim de şimdi...

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu, Mersin.
7: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı dua.

0: Ada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Oto Cam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Oto Cam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 26 Mayıs Salı, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Evet, Kurban Bayramı'nın arefesindeyiz. Kurban Bayramı öncesi yine tatlı hazırlıklar, telaşlar söz konusu. Şöyle dün, ondan önceki gün ve son bir haftadır aslında kentimizde ve ilçelerimizde bir hareketlilik zaten vardı. Esnafımız biraz daha hareketliydi. Alışverişler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. İşte kurbanlıklar biliyorsunuz neredeyse tükenme noktasına geldi. Hatta daha önceki dönemlerde kurban arayışlarında kurban satın almaları bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü güne ne bırakılırdı ki fiyatlar düşsün, öyle alalım ve keselim diye düşünenler artık bunu yaşayamıyorlar. Çünkü kurbanlıklar da erken bir şekilde bitiyor. Yani birinci gün, ikinci güne kurban kalmıyor. Kalsa bile fiyatı düşmüyor, artık yükseliyor. O nedenle şu an birçok besici, özellikle kurban satıcıları ellerinde çok az kurban kaldığını dile getirmeye başladılar. Bu da aslında baktığınızda besicilerimiz açısından da iyi. Yani aslında gerçek besiciler, çiftçilerimizden, üreticilerimizden kurbanlıkları almamız, onlara destek olmak mahiyetinde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Meşakkatli bir süreç. Bu nedenle üreticilerimizi mutlak surette desteklemeliyiz diye düşünüyorum. Hali vakti yerinde olan, kurban kesme durumu olan vatandaşlarımıza tabii ki kurban keserler, ama herkes kurban kesecek diye bir zaruret de yok. Maddi durumu buna yeterli olmayan, imkanları yeterli olmayan kesmek zorunda değil zaten. Bu nedenle hani bazen bakıyorum birçok sosyal medyada şeyler başladı. İşte o kadar düşük rakamlar veriyor, 4500 lira gibi bir bağıştan bahsediyorlar. İşte kurbanınızı 4500 lira karşında şuraya bağışlayın, şöyle edin, böyle edin diye. Bu konularda bakın, biz toplum olarak ekmeği bile, bak ekmek bildiğimiz standart ölçülerde gramajı olan, standart gramajı olan bildiğimiz somun ekmekten veya işte diğer ekmek çeşitlerinden bahsediyorum. Ama genelde hepimiz sofralarımızda somun ekmek alıyoruz veya pide alıyoruz. Şimdi şekli de şemali de bellidir. Biz ekmeği dahi dokunup alan bir milletiz, bir toplumuz. Yani görmeden vay efendim işte sizin adınıza şuraya bağışta bulunacağız, şöyle yapacağız, böyle edeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak diye bu tür yaklaşımlar bize çok doğru gelmiyor. Yani Türk toplumu bunu çok alışık değil. İşte vekaletle kurban diyorlar ya, abi biz gideceğiz, göreceğiz yani orada. O hayvanı da göreceğiz orada. Kurbanlığı da göreceğiz orada. Nereye gittiğini göreceğiz. Yani kime gittiğini kendimiz pay vereceğiz. Kime götürdüğümüzü biliyoruz. Şimdi ya Allah aşkına vekaleten kurban veriyorsun. Nereye gitti? Belirsiz. Fotoğraf çekiliyor ama o benim kurbanım mı? Belirsiz. Aynı fotoğraf belki de birçok kişiye gidiyor. Bakın sizin kurbanınız kesildi diye. Yani artık bırakalım bu işleri ya. Yani insanları da hani manevi olarak bir böyle bir külfetin altına sokmayın. Yani hani kardeşim bak kurbanlıklar 25 bin liradan 35 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlar için söylüyorum. Alamıyor asgari ücretli. Bak senin için de işte 4500 liraya, 3000 liraya vekaleten kurbanını işte Afrika'ya, şuraya, buraya, Somali'ye bilmem neye götürüyoruz. Ya bakın bende şu felsefe vardır. Katılırsınız, katılmazsınız bilemem ama. Yani eğer ben yardım edeceksem, ya kimse kusura bakmasın, ta Somali'ye kadar gidip yardım etmem ben. Ben etrafımda yardım edilecek o kadar insan varken, dibimde komşum, yanımda arkadaşım, arkadaşımın arkadaşı, arkadaşımın etrafında olan ihtiyaç sahipleri dururken, ya kimse kusura bakmasın Somali'ydi,

Uydu buydu, oraya buraya Afrika'ydı. Yani bu benim tarzım değil. Ya bize öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki manevi olarak böyle üzerimize bir sorumluluk yükmeye.

Şimdi verebilen var, veremeyen var. Ne oluyor? Ya ben veremezsem bu hayırdan sebeplenemiyorum. İşte bak sanki böyle bir baskı oluşuyor insanların üzerinde. Ya onun gibi bir durum söz konusu oluyor. O nedenle hani bu konuyu bence iyi düşünüp tartmak lazım. İnsanlar ne yapmak istiyorsa öyle yapsınlar. Ha, vekaletten kurban kesmek isteyenler varsa bunu da yapabilirler. Kimse kimseye neden yapıyorsun? Kim, eğer Afrika'ya yardım etmek istiyorsa Afrika'ya der. Tanzanya'ya etmek istiyorsa Tanzanya'ya da eder. Kimse niye buraya yardım ediyorsun demez. Bazı insanlar da kendi etrafında bulunan bu kadar aç, bu kadar ihtiyaç sahibi, hayatta ayda yılda bir veya yılda bir sofrasına et girecek insan varken ya Tanzanya'daki adamdan bana ne, şundan bana ne diye düşünen insanlar da var. Onlara da yadırgamamak lazım. Onlar da bu düşüncelerinde haklılar diyelim. Evet, güzel bir kurban bayramı olsun. Zaten birçok vatandaşımız 9 günlük tatili değerlendirdi. Herkes tatilini planlamasını yaptı. Kurbanlar da kesilecek. Tabii biliyorsunuz LÖSEV. Aslında hani böyle alanlar da var. Kurban bağışlarını nereye yapacağınız çok önemli. Kime yapacağınız çok önemli. Araştırın lütfen. Yani hani bazen bakıyorum şu topluluk, şu cemaat, şu bilmem teşkilat şu kadar topluyor, derileri kendisine alıyor, bilmem ne yapıyor bunlar. Ya biraz hani oturup düşünüp nereye gidecek, amacına ulaşacak mı? Yani bir kere biz kurbanın mahiyetini iyi algılamamız lazım. Yani kurban kesmenin mahiyetini iyi algılamamız lazım. Mesela kurbanı kesip hiç dağıtmayanlar da var. Ama adına kurban kestim diyenler var. Ne bileyim işte kurbanı kesip işte ayırırken, bir parçalarken, bölerken ne kadar daha az bölebilirim düşüncesine hasıl olanlar var. Ya bunun şeyi bellidir. Nasıl ölçülmesi gerektiği, nasıl yapılması gerektiği, kaç parçaya bölünmesi gerektiği bellidir. Bu ölçüler dışında hani böyle çok daha hani şeytani düşüncelere girmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii etrafımızda dediğim gibi o kadar yardım edebileceğimiz alanlar var ki yani ta uzaklarda aramamak lazım. Yakınlarımızda, etrafımızda, çevremizde gerçekten imkansızlıklar içerisinde olan insanlarımız var. Hani ben şahsen hani şunu ortaya koymak istiyorum ama şimdi burada da bir tartışma çıkacak büyük bir olasılıkla. Ama dinimiz ne diyor? Her şeyi tartışın diyor. Kimse bize hakem kesmesin bu arada. Mesela kurban parası ne kadar? Tabii ki alacağız, keseceğiz. Yani hani diyorsunuz ki ya kardeşim keseceğim ama dağıtacağım yerim yok. O zaman o kurban parasını böyle belli kurumlara, belli yerlere bağışlayabilirsiniz mesela. Yani bağışlanırsa sonuçta niyetiniz önemli. Niyetiniz nedir abi? Niyetiniz bayramda yardım etmek değil mi? Şimdi kurbanın da amacı o değil mi? Yani etrafımızdaki insanlar, bakın Ramazan bayramında da ne yapıyoruz? Ramazan'da ne yapıyoruz? İşte bir ay aç kalıyoruz. Açlık yaşayanların, imkansız olanların halini anlamaya çalışıyoruz. Ama anlıyor muyuz işte? Belli bir zümre anlıyor bunu. Diğerleri zaten diyet modunda kullandığı için Ramazan'ı da. İşte kurban bayramını da, kurbanı da böyle, kurban ibadetini de böyle düşünenler de var. Ya aman işte kurban keseceğiz o yüzden. Ya bunu mahiyetine göre yapmak lazım. Önemine, bilinci içerisinde yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani kesecek, dağıtacak bir yeriniz yoksa bence hani parasını da böyle belirlenmiş, bilinen ihtiyaç yerlerine de bağışlarda bulunabilirsiniz. Bu da farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkar sevgili seyircilerimiz. Evet, tabii doğal olarak bu bayramda her bayram olduğu gibi ah nerede bizim o eski bayramlarımız diye düşüncemiz olacak. O fikrimiz hep daim olacak. Çünkü günden güne, gün geçtikçe birçok değerimizi yitiriyoruz. Birçok örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi geride bırakıyoruz, umursamıyoruz. Oysa çocukluğumuzda yaşadığımızı çocuğumuza öğretmeye çalışsak her şey çok güzelleşecek. Saygıyı, çocukluğumuzdaki saygıyı şimdiki çocuklarımıza anlatırsak birçok sağlıklı nesiller oluşturacağız. İşte bizim zamanımızdaki edebi şimdiki çocuklarımız

çocuğumuza öğretirsek, yaşatırsak daha edepli bir toplum haline getireceğiz. Aslında iş anne ve babalarda. Hani bugün şu lafı kullanacak insanların sorumluluğu çok büyük. Nerede o bizim eski bayramlarımız diyen nesil ve topluluk? Bugün bu cümleyi sarf edecek ama ya bugün yetiştirdiğimiz bu çocuklar, etrafımızda gördüğümüz işte karakol baskını yapanlar, okulda katliam gerçekleştirenler, tacizciler, tecavüzcüler, madde bağımlısı, sapkınlar, sapıklar, mafyavari çocuklar, bunları kim yetiştirdi? Onları bir anne ve baba yetiştirdi. Bir anne ve baba onları bu dünyaya getirdi. Peki bu anne ve baba, şimdi bakın bizim zamanımızda, şu an dönüp baktığınızda bizim zamanımızda şu haberleri duymazdınız. Tecavüz duymazdınız. Neyi bilirdik bilir misiniz? Sadece tecavüzcü Coşkun diye bir film karakterindeki kişiyi bilirdik. Onu da zaten sevmezdik. Ya onun yaptığının kötü olduğunu ve bunun ahlakımızla bağdaşmadığını düşünürdük hep. Ama böyle de bir model vardı önümüzde. Bizim zamanımızda hırsızlık yoktu. Çünkü insanlar birbirleriyle paylaşıyordu her şeyini. Ya düşünsenize anahtarınızı bakkala teslim. Hadi şimdi ediyor musunuz? Bakkal diye bir kavram kalmadı aslında. Kapı komşumuza güvenemiyoruz. Bırakın bakkala vermeyi anahtarı. Kapı komşumuza, ya komşum bak çocuğum okuldan gelecek. Ha eskiden niye mesela bize de anahtar yapılmamış, çocuklara niye anahtar yapılmamış da bakkala teslim edilmiş evin tek anahtarı? Annede veya babada olur tek anahtar, o da bakkala teslim edilir, çocuğum gelecek, alacak, eve girecek. O zaman şey vardı, kanaat vardı. O zaman insanlar aldığıyla, elindeki imkanlarla geçinmeyi ve bununla hareket etmeyi bilirdi. Şimdi istedikçe istiyoruz, istedikçe istiyoruz. Dikkat edin, isteklerimiz bitmiyor, çocuklarımız mutlu olmuyor, aldığımız hediyeler onları artık tatmin etmiyor, mutlu olmuyor. Çünkü hep bir üstü, hep bir üstü, hep bir üstü diye devam ediyor. Bizde yoktu öyle. Ya büyüğümüzden kalacak bir elbisenin, bak bir elbisenin abimizden veya ablamızdan kalacak elbisenin bir sonraki bayramda ona elbise alınacak. Biz onun eskisini giyeceğiz diye yetişen bir toplumuz. Biz bununla mutlu olan bir toplumduk biz. İşte belki hikaye gibi gelir şimdiki nesile. İnsanlar ayakkabı aldığında ayakkabısıyla, işte cicisiyle, ayakkabı pantolonuyla, elbisesiyle yatağının başucuna koyardı. Onunla uyurdu. Uyuyamazdı heyecandan. Sabah olsun, bir an olsun, bir an önce sabah olsun, bayram sabah olsun da giyineyim cicilerimi, gideyim bayramlaşayım diye. Şimdi var mı Allah aşkına çocuklarımız böyle bir heyecanı yaşıyor mu? Yok. Alışveriş yapıyor muyuz? Yok. Çünkü her şeyi alıyor, çok rahat ulaşabiliyor. Belki de eskilerin en güzel tarafı tutumlu olmaları. Tutumluydu herkes. Herkes tutumluydu. Evet, yine orada o zamanda da bir geçimsizlik vardı. O zamanda da ekonomik kriz vardı. İnanın ki Türkiye hiçbir zaman böyle hani çok lüks yaşayan bir toplum olmadık ki. Yani ben işte bundan 52 yıl önce de yine ekonomik kriz vardı benim ülkemde. Yine böyle çok şatafatlı bir hayat sürmüyordunuz. Şatafatlı hayatı süren belli bir zümreydi. Zengin kesimiydi, elit kesimlerdi. Hala aynı. Yani değişen hiçbir şey yok aslında bu konuda. Ama o zaman tutumluluk vardı. İnsanların elindekiyle mutlu olma, elindekiyle yaşama arzusu vardı. Şimdi daha çok istiyoruz. Ev aldık. Ya bir de yayla evi alalım. Haydi yayla evi aldık. Ya bir de yazlık alalım. Yazlık aldık. Vallahi şimdi artık revaçta olan şey, yalı alalım. Çünkü dizlerimiz öyle ya, yalı. Artık ev kalmadı. Apartman dairesi kalmadı. Veya müstakil ev kavramları kalmadı. Yalı diye kavramlar oluşmaya başladı. Aslında insanoğlu istedikçe istiyor maalesef. Evet, nerede o eski bayramlar diyeceğimiz günler yine bugün ve yarın çok sıkça kullanacağımız cümleler arasında olacak. Ama unutmayalım ki bu cümleyi kuran anne ve babalar ve büyükler nasıl bir nesil yetiştirdiklerini de oturup kendilerine bir sorgulasınlar. Evet, senin yaşadığın bayramların özü de sözü de güzeldi. Senin yaşadığın dönemin her anı güzeldi. Peki o anları bugün çocuklarına aşılayamadıysan burada kabahat kimin diye oturup düşünmemiz lazım diyelim. Evet, ya bizim zamanımızda şuna ulaşamazdık. Çocuğunu öyle yetiştirseydin o zaman. Bizim zamanımızda

0: Bazı insanlar saygılıydı. Çocuğunu öyle yetiştirseydin o zaman. Bizim zamanımızda otobüse bindiğin zaman küçükler büyüklere yer verirdi. Çocuğunu öyle yetiştirseydin. Şimdi sen çocuğun ayak ayak üstüne atıyor diye, özgüvenini kazanıyor diye kendini kandırıyorsun. Ve dönüp her bayram, nerede bizim o eski bayramlar diyorsun. Evet, inşallah düzeleceğiz ama biz görür müyüz? Biraz zor. Bizden sonraki nesiller görür mü? Onlar da bence treni kaçırdılar. Çünkü artık öyle bir safhaya doğru gidiyoruz ki maalesef kimsenin kimseye saygısının kalmadı. Efendim? Evet. Şimdi mesela biz her bayram öncesi, Ramazan bayramından önce ve Kurban bayramından önce arkadaşlarımız sokağa inerler, mikrofon uzatırlar. Bayram mesajınız var mı diye. Şimdi eskiden, yine eskiye bağlayacağım mesela, ondan sonra röportaja geçelim. Eskiden bayramdan bir hafta önce, çünkü ancak bir haftada giderdi mektuplar, tebrik kartları olurdu. İşte bu yılbaşında olurdu ve bayramlarda olurdu. Yazardık işte, Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz diye. Böyle atıp gönderiyordun, mesaj atıyordun uzaktakilere. Yakındakiler zaten gidip ellerini öpüyordun, yanlarına gidiyordun. Şimdi artık her şey mesajla oldu, biliyorsunuz. Bir de toplu mesaj, kendi öz düşünceleriniz değil. İşte oradan buradan arakladığımız, hazır olarak gelmiş kalıp mesajları alıp yallah gönderiyoruz. Herkese aynı mesajı gönderiyoruz bu arada. Ben o mesajları hiç ciddiye almıyorum. İtibar kazanmıyor benim nezdimde, onu söyleyeyim. Kendi şahsi duygusunu yazmamış hiç kimsenin mesajı benim gözümde bir hiçtir ki, ben herkese ayrı ayrı ismiyle hitap edip öyle mesaj atarım. Atacaksam mesaj. Şimdi sokağa indik. Dedik ki, bayram mesajınız var mı sevdiklerinize? Yani evet, şu an Mersin'desiniz ama işte televizyonumuz vasıtasıyla Türkiye'nin birçok noktasında, Avrupa'da birçok noktada sevdiklerimiz var, akrabalarınız, eş dostunuz var. Onlara bir mesaj iletmek ister misiniz diye mesaj almak istedik. Bakalım vatandaşlarımız nasıl mesajlar vermişler. Dilerseniz önce onu biraz izleyelim, sonra tekrar buradayız.
1: Ne yapalım işte, varım gidebilecek köye gideceğiz işte abla. Orada kurban falan kesilecek. Orayla yani ben, orası 1800 metre. Orası Marat tarafı yayla. Oraya gideceğim işte, Allah izin verirse, kısmet olursa.
2: Bayramda Ankara'ya gideceğim anneme. Yani 4 gün falan. Herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin.
3: Bayramda ne yapacağım? Evde oturacağım. Ne yapacağım? Bütün milletim bayramlarını kutlu olsun.
4: İyi bayramlar söyleyeyim dedim. Her şey pahalı, ateş pahası. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Birkaç parça bir şey aldım 150 lira tuttu. Yani ne bileyim, hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Kurban alamıyoruz. Ne yapayım, evde duracağım. Bir yere gidemeyeceğim. Memlekete gidemiyorum. Otobüs parası pahalıdır. Ne diyeyim, biraz ucuzlatsınlar her şeyleri. Biraz şeylerimize, maaşlarımıza fark versinler. İkramiyelerimizi yükseltsinler. Emekli maaşı alıyoruz. Eşimden dolayı az bir maaşla geçiniyorum.
5: Yani para olmayınca hiçbir plan da olmuyor maalesef.
6: Bayramda evdeyim. Bayram olduğu için zaten bayram yemekleri yapacağız, kurban kesildiği için. Kendi kutsal bayramımızı kutlayacağız. Vallahi savaşsız bir dünya diliyorum Gazze'dekilere. Hatta ben bu sene kurbanımı Gazze'ye gönderdim Diyanet aracılığıyla.
7: Vallahi ne yapacağız? Belki memlekete gideriz, bilmiyorum. Onun dışında işte Kurban Bayramı'nı idrak ederiz. Kurbanlarımızı keserek çocuklarımızla birlikte. Eşimle birlikte memlekete gidersek gideriz, gidemezsek de Mersin'de çocuklarımızla sahil boyunda gezer dururuz yani. Mersin halkının, tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz.
8: Eşimle, çocuklarımla güzel bayram geçirmeyi diliyoruz. Sahilde deniz evimiz var. Orada geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarla birlikte. Tüm Türkiye'nin ve Mersin halkının, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
9: Ailemin anıcım, Diyarbakır. Orada ailemin bayramını kutlayacağım. Gezeceğim, biraz oraları göreceğim. Bayağıdır gitmiyorum oraya. Burada arkadaşlarımla geziyorum, onlarla takılıyorum. Tatil yapmayı düşünmüyorum. Tersuyuz, paramız yok. Tüm Mersin'in bayramı kutlu olsun.

0: harekete geçeceğiz inşallah. Bursan.
1: Şu anlık aklımda herhangi bir şey yok. Şu anlık hiçbir şey düşünmüyorum. Teyzemin yanına ziyarete geldim. Yurt dışından geldim tatile. Şu anlık buradayım, bayramdan sonra bir düşünüyorum. Herkese gönülden

0: güzel bir bayram dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim.
1: Gezeceğim. Mersin'i. Vallahi bilmiyorum, ben de İstanbul'dan geldim ama gezmek istiyorum. Amcalarım var. Bizi götürürlerse, ben bilmiyorum çünkü. Tüm güzel, yüreği güzel olan insanlara gelsin. Güzel bayramlar dilerim.
2: Memlekete gitmeyi düşünüyorum. Niğde. Kurbanımızı keseceğiz. Aile büyükleriyle bayramlaşacağız. Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi biz hala sürdürüyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara diliyorum.
3: Herkese iyi bayramlar diliyoruz.
4: Ne bayram? Emekli adamın bayram planı mı olur iki kız ya? Aldığımız maaş ne ki? 15.700 lira bir maaş. Para yok ki, neyle keseceksin? İmkanı yok yani. Durumun ederisi değil ki. Mesele o. Şimdi iyi bayramlar herkese.

0: Bayramda ne yapıyoruz? Bir şey yaptığımız yok. Bir yere gittiğimiz de yok. Emekli nereye gidecek? Yok.
1: Herkes tatil yapmak ister ama paran olursa tatil yapabilirsin. Adana'da ne yapacağız valla? Annem babam emekli zaten. Ne yapacağız diyor annem, gitmeyeceğiz hiçbir yere. Emekliler bir yere gidemez ki.
0: Gidemez,
1: geldiği gibi para hemen bitiyor yani, kalmıyor artık. Bütün herkeslerin şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun. Evet. Sağlıklı, saatli, mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmeyi nasip ederim.
0: Hayırlı bayramlar olsun herkese. Sağlıklı.
1: En önemli şey sağlık, sıhhat.
2: Güzel bir bayram olsun.
3: Gezeceğiz. Mersin'in içinde, Kıbrıs'ın içinde. Gidiyorum Kıbrıs'a. İyi bayramlar bütün milletimize. Hayırlı, kudumlu olsun.
4: Vallahi torunlarımı, çocuklarımı bekliyorum canım. Hiç beklerim inşallah. Onlar selametle gelir. İyi bayramlar olsun herkese. Bütün Türkiye'ye.
5: Bayramda evdeyim. Hiçbir yere gidemiyorum. Az bir maaş alıyorum maalesef. İyi bayramlar herkese. Teşekkür ederim.
6: Evdeyiz. Herkesin bayramı kutlu olsun.
7: Ben Teknofest'e çeyrek finale katıldım. Onu paramı kazanıp güzel yerlerde harcamak istiyorum. İyi bayramlar.
8: Evde oturacağız. Ekonomik veririz. Karnımız doyursa ona şükür edelim. Tüm ülkenin bayramını kutlarım. Biraz da içi kesmenin, emeklilerin bayramını kutlarım. Sizin de bayramınız kutlarım.
9: Hayırlar, düşünceler çok farklı. Kimisi plan yapamamazdan yapamıyor diye hayıflanırken, birileri de gezeceğim, şuraya gideceğim diyor. Yani hali vakti yerinde olan geziyor, hali vakti yerinde olmayan gezmiyor. Şimdi şu az önce bu röportajları dinlerken şu aklıma geldi. Bizim zamanımızda tatil diye bir şey yoktu. Yani tatil planlaması, hani diyorlar ya herkes şimdi, bir tatil planlaması yapamadık. Neden? Çünkü paramız yok. Düşünüyorum, benim zamanımda hiç böyle bir tatil planlaması cümlesi dahi kullanmıyordu. Düşünsenize. Yani hani şuraya gidelim, tatil yapalım, şu otele gidelim, şöyle yapalım, şu ülkeye gidelim, tatil yapalım düşüncesi bizim zamanımızda da yoktu. Ama hani bu bizim için dert de değildi işte açıkçası o zaman. Yani niçin böyle bir şey yapamıyoruz diye hayıflanmıyorduk. Kimse ya tatil moduna girmiyordu. Bayramı bayram tadında geçirdiği için. Ne bileyim. Yani çok çok insanlar ülkede, diğer illerde bulunan eş dost akrabalarına ziyarete giderdi. Onlar gelirdi. Yani öyle bir şey olurdu. Hani gidelim otelde yer tutalım, tatil beldesine gidelim, şöyle yapalım, ev tutalım, pansiyona girelim. Hiç böyle bir planlama olmadı. Hani eksikliğini yaşadık mı? Hayır, yaşamadık. Şimdi bakıyorum herkes bir tatil planı yapamamazlıktan şikayet ediyor. Doğru. Yani keşke insanların, herkesin böyle bir imkanı olsa. Birçok emekli vatandaşımız az önce mikrofonlarda düşüncelerini dile getirdiler. Tabii sadece emekli maaşıyla bırakın tatil yapmak veya bayramlaşma yapmak. Yaşam gerçekten sürdürmek çok zor sadece emekli maaşıyla. Şimdi bir babayiğit çıksa siyasi partiler, eskiden öyleydi. Bak yine eskilere döneceğiz. Ne varsa eskilerde var zaten. Eskiden bizim siyasetçiler çıkardı. Her ne kadar böyle şey olsa da, afaki olsa da, mesela şeyi hatırlıyorum ben, iki anahtar gösterenler vardı mesela. Bir ev, bir araba anahtar. Çünkü insanların ideali bir ev sahibi olmak ve bir araba. Daha büyük başka hayalleri yoktu. Daha büyük idealleri yoktu. Daha büyük hedefleri yoktu. Ya bu ev mi,

işimi sokacağım bir evim. İşte eğer evimi de alırsam işe gidip geleceğim, işte arada gezeceğim bir arabam olsun. Bunun ötesi yok yani, yayla evim olsun, yazlığım olsun, o yalım olsun, şu olsun, bu olsun yoktu. İnsanlar isteklerinde de cömert değillerdi eskiden bizim zamanımızda. Orada bile tasarrufluyduk düşüncelerde. Ama mutlu muyduk? Mutluyduk vallahi. Yani şimdi bakıyorum mutsuzluk almış başını gidiyor. Çünkü hayal ediyorsunuz ve hayalleriniz yerine gelmiyor. Bu insanda bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Yani ne diyelim, yapanlar da yapamayanlar da var. İşte hayat böyle bir şey maalesef. Bir de hani diyorum ya, bir siyasetçi çıksa, işte bizim zamanımızda anahtar gösteriyorlardı, bizim zamanımızda işte hedefler konuluyordu. Ama tutturuyor, ama tutturmuyor, ama yapıyor, ama yapmıyor. O ayrı bir mesele ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anki siyasetle bizim zamanımızdaki siyaset arasında da dağlar kadar fark var. Bizim zamanımızdaki siyasette siyasetçilerin birbirlerine saygısı vardı. Uslup vardı, efendilik vardı. Böyle beyefendi tabiriyle konuşurlardı. Küfretmezlerdi bir kere ya. Ya kötü cümle söylemezlerdi. Hadi oradan bile cümlesini kullanmazlardı. Gerçi rahmetli Necmettin Erbakan çok kullanırdı. Hadi oradan, hadi oradan, ama ya ona da böyle çok esprili, sempatik bir şekilde söylediği için çok sert anlaşılmıyordu. Çok sert yadırganmıyordu işin açıkçası. Şimdi abi neler neler söylenmiyor ki, kavgalardan tutun da küfürlere kadar, yatak odalarına kadar görüyorsunuz neler yaşanıyor, neler oluyor, görüyoruz ekranlarda. Bizim zamanımızda bunlar yoktu çok şükür. Şimdi bir baba yiğit çıksa, çıkmıyor işte. Hep yeni çıkan partiler mesela, onlara ben çok kızıyorum. Niye abi, başka işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Gerçekten bu ülkede tabela partisi olan o kadar çok parti var ki, ne işiniz var sizin ya? Ya bir kere herkes şunu bilecek ya, yani önüne gelen biraz isim yapmış veya ülkede biraz tanınmış insan hemen gidip bir parti kuruyor. Ya hayırdır kardeşim? Ya sen zaten sağlıklı bir birey olsan toplumda itibar görür bir yere getirilirsin. Zaten getirilmemişsin. Şimdi neyin özgüveni bu? Tamam, insanlar özgüvenli olmalı da ya bu kadar özgüven de olmaz. Yeni partiler kuruyor. Neymiş efendim? Diğer partilerden farklıyız. Ne farkınız var? Bana bir farkınızı söyleyin. Bir tane farkınızı söyleyin. Tamam eyvallah diyelim. Öyle diyenler var çok. Ama bakıyorsunuz, içine giriyorsunuz veya biraz ilgileniyorsunuz. Ha diyorsunuz, bak yeni bir parti, yeni bir oluşum. Bu belki bir ümit, belki bir umut. Diyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz. Yok ya, bunda diğerlerinden farkı yok diyorsunuz. Şimdi bir tane baba yiğidin çıkıp da şunu dediğini düşündünüz mü? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Mesela ülkemizde emekli sayısı bellidir. Türkiye'deki emekli sayısı bellidir. Emekli olmak demek ne demektir? Bir kere bu insanlar bu ülkeye mücadele vermiş, ekonomiye katkı sağlamış, ekonomi çarklarının dönmesinde bir dişli vazifesi görmüş ve bu ülkenin kalkınmasında gerçekten çok önemli katkıları bulunmuş insanların belli bir yaştan sonra inzivaya çekilme dönemidir emeklilik. Yani kardeşim teşekkür ediyoruz sana bu ülkeye hizmetlerinden dolayı, ama işte biz seni kendi başına bırakmayacağız. Mesela Kurban Bayramı'nda bir tane kurbanını, atıyorum, ona bir bedel biçersin. Ortalama bir bedel biçersin her yıl, bu değişir çünkü ekonomik şartlar onu geliştiriyor. Mesela şu an 25 bin ve üzeri diye geçelim küçük baş hayvanları. Ya emeklilerimize birer tane kurban verebilecek bir baba yiğit yok mu? Yok mu? Neden çıkmıyor mesela? Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim hangi parayla? Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin. Ekranlarda görüyoruz balya balya paralar. Yok şu kasada paralar, yok şu kutuda paralar, çuvallarla paralar, bavullarla paralar, valizlerle paralar. Abi bu ülkede para yoksa bunlar ne? Bu kadar kaynak yaratılabiliyorsa emeklilerimize birer kurban almak çok mu zor? Bak bunu kimse söylemiyor ama. Bir baba yiğit çıkıp da demiyor ki kardeşim ben evet bir siyasi partiyim, diğer partilerden farkım budur. Şu kaynağı şuraya ayıracağım ve bu kaynaktan da her yıl Kurban Bayramı'nda emeklilerimize böyle bir imkan. Zamanla ülkemiz geliştikçe, ekonomik koşullar iyi koşullara geldikçe işte bunu asgari ücretlisine, işte düşük gelirliye de uygulayacağız gibi bir süreç. Söyleyen var mı Allah aşkına? Ama hepimiz ne diyoruz? Diğerlerinden farklı.

Nedir farkın kardeşim? Bana o farkını bir anlat bakalım. Bir kere sen bana 81 ilde nasıl teşkilatlandın, neyine güvendin, nasıl yaptın, hangi parayla yaptın, önce bunun izahını ver. Önce bunda beni inandır. Ondan sonra gel sonraki aşamaları konuşalım. Ama işte dediğimiz gibi ya girelim de hele bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 milletvekiliyle bir de grup kurarsak tamam, bütçeden de pay aldık mı oldu bitti bu iş. Bütün dert mesele bu birçok partinin. Yani devletten alacağı o bütçe. O yüzden hani vatandaş ne kadar düşünülüyor, işte o biraz soru işareti. Yani yeni partiler kurulurken diğerlerinden farklı izlemesi, hangi konudaki farklarını bir türlü gösterememesi onların da tabela partisi olmasına vesile oluyor nihayetinde. Evet, şimdi aslında bugün çok kötü şeylerden konuşmak istemiyorum. Hani haberlere bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Gerçekten çok böyle iç açıcı haberler yok. Hani bayram tadında en azından insanlar şimdi tatil modunda. Bir de şey vardı ya az önce, ben param yok tatile gidemiyorum diyenler olduğu kadar param var gidiyorum diyenler de var. Ama baktığınızda mesela kentimizden bir çıkış söz konusu oldu. Fark ettiniz mi trafikte? Acayip bir araç yoğunluğu var. Herkes böyle Kız Kalesi, Erdemli o civarlara ve Antalya'ya doğru bir güzergah oluştu. Bir böyle trafikte bir yoğunluk söz konusu oldu. Bu da gösterdi ki işte birileri de plan yapabiliyor. Parası var yapıyor. Yani parası, param var harcıyorum diyor. Onlar da işte maalesef böyle bir dünya içerisindeyiz. Oysa Kurban Bayramı'nda yardımlaşma duygusu ön plandaydı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi yine birbirimize destek olma noktasında bir zaman dilimi geçirmekti bu bayramların mahiyeti, önemi. Ama işte biz bayramları eğer tatil olarak görmeye başlarsak, çoluğumuz çocuğumuza el öpmeyi öğretmezsek, saygılı bir toplum oluşturamazsak işte biz birçok değerimizi yitiririz ve böyle de alır başımızı gideriz. Kimse kimseyi tanımaz, kimse kimseye güvenmez. Şimdi biraz siyaset diyeceğiz artık. Yani mümkün mertebe en böyle çok ağır canımızı üzecek haberleri değil de ne bileyim işte biraz böyle üzülmeyeceğimiz haberleri okumaya çalışacağım. Şimdi tabii gündemde olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var bu yönde, biliyorsunuz. Bir iddia odur ki Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun çok konuşacak sözleri, Özgür Özel'in ünvanının silinecek iddiası var. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu TGRT Haber'e yaptığı açıklamada iktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Aranacağız, kazanacağız dedi. Kılıçdaroğlu cephesinin parti içinde disiplin süreci hazırlığında olduğu, Özgür Özel'in meclisteki grup başkanı sıfatına ilişkin de dikkat çeken hukuki girişim başlattığı öne sürüldü. Şimdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemeye verdiği mutlak butlan kararının ardından siyaset yeniden hareketlendi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye yaptığı açıklamada parti içinde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok mesajı veren Kılıçdaroğlu, disiplin mekanizmasını devreye sokmaya hazırlandığı belirtilirken Özgür Özel'in meclisteki grup başkanlığı sıfatına ilişkinde kritik bir süreç yürütüldüğü iddia edildi. Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini açıklayarak Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı da yayınladı. Atik paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun kanala özel açıklamalarda bulunduğunu da aktardı. Bazı isimlerle yollar ayrılacak deniliyor. Atik yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Kılıçdaroğlu'nun parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi. Sürecin hemen başlamayacağını, önce bir komisyon oluşturulacağını aktarıyor. Buna göre kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı, ardından disiplin mekanizmasının işletileceği belirtiliyor. Ve Atik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu sürece dahil olabileceğini iddia etti. Diyor sevgili seyircilerimiz, Özgür Özel'in grup başkanı unvanı silinecek mi sorusu gündemde. Seçilmesine ilişkin dikkat çekilen bir iddia ortaya atılıyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibinin meclis başkanlığı ile yürüttüğü hukuki temasların detaylarını aktaran Atik, meclis başkanlığının mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının geçersiz olduğunu ilettiğini iddia etti.
İddiaya göre bayramdan sonra genel merkezden meclise resmi yazı gönderilecek ve Özgür Özel'in meclis sitesindeki ünvanı silinecek, odası da ve makam araçları boşaltılacak demiş sevgili izleyicilerimiz. O Özgür Özel'in dokunulmazlığı da kaldırılacak mı sorusu gündeme geliyor. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahi bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır diyor sevgili seyircilerimiz. Evet. Şimdi biraz ortamı yumuşatalım. Özel'cim sen oturup bir yerde en fazla ne kadar hesap ödedin? Yani benim için bu çok büyük bir rakamdı dediğin ne kadarlık bir rakam hesabı ödedin? Özel diyecek ki fırsatım mı kaldı bir yere gitmeye? Zamanında ne kadar? 2040 zamanında. 2040 lira bir hesap ödedim. Bu şu anki şartlarda bile 2040 lira pahalı. Yani bir kişi için. Bir kişi için. İki kişi mi? İki kişi için yine pahalı bir şey. Şimdi bak. Zaten 5 kişi falan gitsen herhalde 6-7-8 bin lira rahat bırakırsın oraya. Şimdi biz bunun hesabını yaparken ya arkadaş 6 kişi gittik 7 bin lira 8 bin lira hesap ödedik. Ya şimdi etrafa bakıyorum, bu kafe tarzı şeyler var. Tıklım tıklım böyle insan kaynıyor. Yani insanlar sırada bekliyor. Biri kalksın da geçeyim oturayım diye. Bakıyorsun oradaki fiyatlara bakıyorsun. Geçen bir arkadaşım gitmiş. Bir kahve içmiş 300-400 lira. Sadece bir kahve. 300-400 lira. Yani yanında bir şey alırsan, bir oturduğun sohbet koyulaştı, bir çay daha içersen üstüne veya bir şeyler yersen arkadaşınla, bir de baba yiğitlik yapıp hesabı ben ödeyeyim dersen işte oradan çıktın 2000 lira 3000 lira. Şimdi biz bunun hesabını yaparken Ajda ablamız ne yapmış biliyor musun? Ajda abla Yazelciğim. Ajda Pekan ablamızı biliyorsun değil mi? Şimdi diyeceksin ya kardeşim parası var harcıyor. Tamam parası var harcıyor da ya ben şuna da karşıyım. Bu ülkenin insanları üzerinden para kazananların o parayı bu şekilde insanların gözünün içine baka baka, insanlar ekonomik koşullarda, zor şartlarda yaşarken gözlerinin içine baka baka bunu magazin haber olarak ortaya koymalarına kızıyorum kardeşim. Ya kimse kusura bakmasın, Ajda Pekan gidip oturacak da bütün gazeteciler oraya gelecek öyle mi? Şimdi Mersin'e de o kadar sanatçı geliyor. Niye hiçbirimizin haberi olmuyor? Çünkü bizi aramıyorlar. Sanatçıların kendileri aramıyor bizi. Ama İstanbul'da o tür yerlerde sanatçı eğer gündeme tekrar gelmek istiyorsa basın mensubu Ajda Pekan burada, Ajda Pekan burada deyip bir haber verirler. Herkes geliyor oraya. Şimdi bak, Ajda Pekan ne kadar hesap ödemiş olabilir sence? Bir tahmin yürütebilir misiniz Elçim? Sadece bir et yemiş. Et yemiş. Bak dananın hepsini yememiş. Dananın, dur sana söyleyeyim. Dananın neresini yemiş? Ezel'cim bak insanlar, ya biz gidiyoruz diyoruz ki abi işte az pişmiş et de demiyoruz. Ya işte şunu istiyorum, ne bonfile istiyorum veya ne diyorsun işte. Bak et çeşitlerini bile bilmiyoruz. Bak ben şu an çok utandım. Gerçekten mesela et yemeği yesem ne isteyeceğim? Bak utandım şimdi. Bonfile'den başka hiçbir şey bildiğim bir şey yok. Bonfile nedir onu da bilmiyorum işin açıkçası. Sadece ismini bildiğim için söylüyorum. Ha, bonfile yedim mi bilmiyorum. Kazara yemiş olabilirim ama gerçekten bonfile, özellikle bonfile yediğimi hatırlamıyorum. Ve bonfilenin ne olduğunu bilmiyorum. Belki görsem tanırım. Başka nesi var Ezel'cim? Böyle bir et yemeği isteyeceğin zaman ne diyebilirsin? Ama bak zenginler nasıl talepte bulunuyorlar Ezel'cim? Bak siparişleri bile çok zengin, çok lüks. Şimdi Ajda Pekkan'ın ödediği bir maliyet var. Bununla küçük baş hayvan alıyorsunuz, üstüne biraz daha kalıyor. Yani 25 bin lira küçük baş hayvanı düşündüğümüzde 40 bin liralık bir hesap ödemiş. 40 bin Ezel'cim yanlış duymadın. 40 bin liralık bir hesap ödemiş. Ve bugün en düşük böyle kurban, küçük baş kurban 25 bin lira olduğunu varsayalım. Üzerine 15 bin liran daha kalıyor Ezel'cim. Yani Ajda Pekkan neden böyle az bir et, şu kadar bir şey. Dananın neresinden de az önce okumuştum, şimdi bir daha bulamıyorum. Ha, asa doymuş adı. Bak adı bile asortik. Yani et. Kaburga eti.
Biz böyleyiz abi.

Yani zengin olmayan insanın işte kaburga eti. Ama öyle değil. Asado. Onun adı Asado. Asado nedir peki? Şimdi öğreniyoruz hep birlikte. Kaburganın üçüncü ve onuncu kemikleri arasında antrikot bölgesini kapsayan en lezzetli ve yağlı kısımlarından biridir Asado. Asado yemiş efendim. Yani şu kadar bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle neymiş? Et rostosu, İspanyol usulü et rostosu. Türkiye'de İspanyol usulü et rostosu. Zaten muhtemelen ne odur ki Ajda Pekkan doğduğunda da annesi o İspanyol neydi? Onlarla beslemişti ki yabancılık çekmiyor. Biz öyle bir şey yemediğimiz için yabancılık çek. İsmini söylerken bile utanıyoruz ya. Asado. Ve Asado'nun altında eziliyoruz. Hani sipariş veriyorum. Dana'nın kaburgasının Ajda Pekkan 3. ile 10.'yu yemiş. Ben Ajda Pekkan'dan daha üst seviyeye çıkacağım. 4. ile 12'si arasındaki bölümde istiyorum ben. Çünkü ondan bir level üste çıkmam lazım. Herhalde ben de 80 bin lira öderim gibime geliyor. Evet, 40 bin lira efendim. Şimdi böyle bir haber benim ülkemde yayınlanıyorsa işte evde yaparsın. Ben de onu diyorum. Mezelciğim git bir tane kurban al. Bak 25 bin liraya gerçekten 30-35 kiloluk bir et çıkar sana. Onu al. Onu tamamıyla yap. İçinden sen istediğin o kaburgasının hepsi senin olsun. Geri kalanı böyle konu komşuna dağıt ya. Ya o kadar ihtiyaç sahibi aile var ya. Ve sen o ihtiyaç sahibi ailelerin seni izlemesi sonucu bu noktalara geldin. Bak insanlar geldikleri yerleri unutmamalılar diye düşünüyorum ben. Onları kimin nereye getirdiğini unutmamalılar. Nankörlük etmemeliler. Şimdi bakıyorum ben mesela sanatçıların birçoğu öyle. Görgüsüz. Neden görgüsüzler? Çünkü oraya nasıl geldiklerini unutuyorlar. Onları oraya kimlerin getirdiğini unutuyorlar. Ve onları oraya alıp getiren o insanlara tepeden bakıyorlar. Ve birçok sanatçı ünlenmeden önce fakir hayatı yaşıyordu. Bakın dikkat edin birçok sanatçıya bakın. Zengin kesimden gelen çok nadir sanatçı vardır. Ama sanatçıların büyük bir bölümü fakirlikten gelmiştir. Yoksulluktan gelmiştir. Şimdi yoksulluktan gelenin yoksulluğun halinden iyi anlaması gerekirken parayı bulunca yoksulu ezmeye başlıyor. Tepeden bakıyor. Sen yoksulsun. Bak ben kaburganın, dananın kaburgasının 3. ve 10. kemiği arasındaki eti yiyorum. Sen ne yiyorsun? Sen biri kurban keserse onun getirdiğini yiyorsun. Evet bunlara karşıyım. Bu haberi de sırf böyle magazin olsun diye değil, işte sanatçıların da artık yerini yurdunu bilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak amacıyla okudum bu haberi de. İnşallah mesajımız onlara ulaşmıştır. Evet şimdi gazetelere geçelim. Bakalım neler var gazetelerimizde. İlk gazetemiz akşam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayram temizliği diyor sevgili izleyicilerimiz. Böcek araması yapıldı. Genel merkezin otoparka açılan ve polisin girişi için yıkılan kapısı yerine bariyer çekildi. Kesilen demir korkuluklara kaynak yapıldı. Tahliye kadrosunda zarar gören Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin dün temizlendi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. 1 Haziran'da disiplin kurulunu toplayacak diyor. Ve kara paranın şifresi 5 TL. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para çetesinin özel kurye ağı oluşturduğu ortaya çıktı. Seri numarası belirlenmiş 5 TL'lerin fotoğrafları anlaşmalı dövizci ve kuyumculara gönderildi. Kuryeler de 5 TL'leri verip içleri döviz dolu bavulları aldı. Örgüt lideri Selahattin Uzun'a ulaştırılan milyonlar yurt dışına çıkarıldı. Polis suç örgütünün yönetimini bir şüpheliye ait telefonun şifresinin kırılmasıyla çözdü diyor. Ve bayram geldi yine sahte para uyarısı yapılıyor sevgili izleyicilerimiz. Emniyet kurban pazarlarına sahte para timi gönderdi. Ekipler vatandaşlara sahte parayı anlamanın 12 yolunu 200 lira üzerinden uygulamalı anlattı diyor. Evet özellikle nakit alışveriş yapacakların bu konuda özellikle bu bayramda çok yoğun bir nakit akışı olacağından işte sahte paralara dikkat etmeleri gerekiyor. Onu da tekrar

Hatırlatıyor emniyet güçlerimiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi, polis baskınına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek, hemen kurultay diyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, mutlak mutlan kararı sonrası partiye yapılan polis baskının ardından yeni genel merkezlerini meclis ilan etti. Özel artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Parti kurmayları Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız. Halkın desteğiyle yeni bir dönem inşa edeceğiz. Kimse halkın karşısında duramaz diyor. Ve Diriliş Postası, kirli dosyası olan herkes hesap versin diyor. Siyasette toptan arınma çağrısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tasfiye süreciyle sınırlı kalmayacak. Yeni çağrının merkezinde hangi partiden olursa olsun suça karışmış, hakkında ağır fezleke bulunan ve dokunulmazlık zırhının arkasına saklanan herkesin yargı önüne çıkması olacak. Mecliste 145 milletvekili hakkında bini aşkın dokunulmazlık dosyası beklerken Kılıçdaroğlu'nun çağrısı siyasetin tamamına yönelen bir temizlik hamlesi olarak okunuyor. Mesaj net, arınma Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bitmeyecek. Kirli dosyası olan herkes hesap verecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk meclisler 10 isme. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesinde ilk dosya parti içi disiplin olacak. Genel Başkan aleyhine slogan atılmasına, duvarlara hain Kemal yazılmasına ve parti tüzüğüne aykırı fiili kalkışma görüntüsüne zemin hazırladığı belirtilen 10 isim için disiplin süreci başlatılacak. Kulislerde adı geçen liste Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki güç savaşının merkezindeki isimlerden oluşuyor. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Adnan Beker, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Cemal Engidyurt ve Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde daha önce Kılıçdaroğlu'nun bazı isimlerin partiden uzaklaştırmasını istediği iddia edilmiş hain Kemal sloganları için disiplin süreci tartışması başlamıştı. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda da Feramuz'un çocuk oyunu diyor. İş insanı Feramuz G. Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince de Feramuz G.'nin foyası ortaya çıktı diyor sevgili izleyicilerimiz. A takımı için kolları sıvadı diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemine hızlı başlayacak. Öncelikli gündeminde A takımını da denilen yeni MK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor. Ve Karar Gazetesi'ne geçiyoruz. Trump'tan Türkiye'ye ve bölge ülkelerine küstah tehdit. İsrail'le derhal anlaşın. İran'la ateşkes pazarlığını sürdüren Trump, savaşı bitirmek için bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesini şart koştu. İbrahim Anlaşmalarına Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imza atmasının Türkiye dahil diğer ülkelerin de bunu takip etmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Aksi halde felaket olur tehdidini savurdu. Ve Korkusuz gazetesi, hafızalara kazınan o mücadelenin ardından iki liderin kaderi bir gecede değişti. Biri küçüldü, biri büyüdü diyor. Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu makam koltuğunu kazandı. Ancak 14 yıl boyunca kendisini destekleyen milyonların kalbini kaybetti. Sokağa inen Özgür Özel ise halk bağrına bastı diyor. Ve Milat gazetesi, Milat gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda da Hac Arafat'tır. Milyonlarca hacı adayı ölümden sonraki diriliş meydanını andıran Arafat'ta vakfeye duracak. Gözyaşları arasında Allah'a günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kanın dinmesi için niyazda bulunacak diyor. Ve Özgür Özel haddini aşıyor diyor. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavgada AK Parti'nin hiçbir şekilde taraf olmadığını belirten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Özgür Özel yolsuzluk iddialarının üstünü örtmek ve kendi siyasi yetersizliğini gizlemek için haddini aşıyor ifadesini kullandı. Ve Milliyet gazetesi, kılıçlar çekiliyor diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası Özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basacak. Kurultayın yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası aranacak. Siyasi partiler yasasına göre Büyük Kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Birinci görüş,
Yasaya göre ilk defa üst üste kurultayını yapmayanlar seçim

giremez ve siyasi parti kapatılır. Kurultay 2020'de yapılmış, 2023'ü iptal ettim. Ondan sonrakileri de geçersiz saydın, derhal kurultay yapman lazım diyor. İkinci görüş, şu an tedbir var, zorunluluk yok diyor. Ve Sabah gazetesi, minik yüreklerin bayram sevinci diyor. İsrail'in soykırımı altında insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama daha ateş altında giriyor. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat ele direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı. Ve Sözcü gazetesi, özel durum tespiti yaptı. Otobüsümüz yok, imkanımız yok, paramız yok. Sokağa çıkacak yüzümüz var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri genel merkeze kapısı kırılarak girilmesini işgal saydı. Bizde mal mülk, onlarda sokağa çıkacak yüz yok. Teslim olmayacağız, direneceğiz diye meydan okudu. Ve Takvim gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni dönem bayram temizliği diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tahliye sırasında yaşanan olayların ardından topyekun temizlik başladı. Kırılan camlar yenileriyle değiştirildi, hasarlar onarıldı. Kılıçdaroğlu yeni ekibi için kolları sıvadı. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu kapsamlı temizliğe girdi. 30 Mayıs'ta bayramın 4. günü genel merkeze gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun geniş katılımla bir istişare toplantısı gerçekleştireceği öğrenildi. Manisa vekili Özgür Özel ile yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik ihraç talebi yüksek sesle dillendirildi. Vekiller temizlik olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihi arınma başlarken Özel'in fotoğrafları indirildi. Oda kapılarındaki isimler de söküldü. Ve son gazetemiz, Türk Gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kafalar karışık diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutluluk sonrası başlayan kriz her geçen gün artarak sürüyor. Tasfiye korkusu yaşayanlar, değişim tamamlanmalı diyenler ve bölünme endişesiyle orta yol arayanlar aynı anda hareket ediyor. Teşkilatlar ne yapacağını bilemez halde, partililer ise şaşkın. Evet, sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Birazdan, programımızdan hemen sonra, biliyorsunuz her bayram olduğu gibi bu bayramda da aziz şehitlerimizi anmak adına, bu bayramda da onlarla helalleşmek adına, işte geride bıraktıkları yakınlarıyla buruk da olsa bir bayramlaşma ve acılarını paylaşmak adına tören düzenleniyor şehitlikte, biliyorsunuz. Her yıl olduğu gibi bu yılda şehitlikte bir tören düzenlenecek. O töreni de sizlere canlı olarak aktaracağız. Oradaki programı canlı olarak aktaracağız sizlere. Yine Ali Gürkan Şamiloğlu ve Anıl Ekren arkadaşlarımız şehitlikteler. Şehitliği bir görebilir miyiz? Program başlamadı ama. Evet, şehitlikteki andan görüntüler geliyor ekranlara. Birazdan burada bir program başlayacak sevgili izleyicilerimiz. Az kaldı. O da başlayacak. O program da başlayacak. O programı da sizlere canlı olarak Ali Gürkan Şamiloğlu'nun anlatımıyla canlı olarak aktaracağız. Biz de bugün programımıza noktayı koyalım. Bayramdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Umuyorum, diliyorum bu bayramda da geçmiş bayramlarda olduğu gibi kazaların yaşanmadığı, insanların gidecekleri yere sağ salim gitmesine vesile olur. Lütfen trafikte biraz daha dikkatli olalım. Özellikle yollar çok kalabalık. Tatile giden vatandaşlarımız gerçekten trafikte çok büyük bir yoğunluk var. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Aşırı hızdan kaçınalım ve trafik kurallarına uyalım, riayet edelim ki sevdiklerimize acıları bırakmayalım. Evet, herkesin bayramı kutlu olsun. Nice bayramları bir daha yaşamak üzere diyelim. Hoşçakalın.

Ben... Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda.

0: Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Sayın Jandarma Komutanı, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanları, bürokratlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri şu anda basına görüntü veriyorlar. Birazdan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla Mersin şehitliğinde Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenecek olan tören başlıyor.
1: Sayın milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli şehit ailelerimiz, değerli misafirler. Kurban Bayramı arifesinde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad etmek üzere bugün bir arada toplanmış bulunuyoruz. Şehitlik ziyaretimiz öncesi aziz şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere Metin İlyas hocamızı mikrofona dağıtılıyor. Buyurunuz hocam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أنت بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم

0: اولئیک هم المهتدون. صدق الله العظيم.
1: Hocamızın dillerine sağlık diliyoruz ve il müftümüz Sayın Mustafa Topal'ı duamızı yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ile birlikte milletçe birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bir araya geldiğimiz ve kutlamakta olduğumuz Kurban Bayramı arifesinde şehitlerimizin huzurunda ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Ya Rabbi, bizi huzuruna kabul eyle. Allah'ım, kulluğumuzu kabul eyle, duamızı kabul eyle. Sen bizi kulum dediklerinle birlikte haşreyle, cennetinde cem eyle ve affettiğin kullarından eyle. Şu anda huzurunda bulunduğumuz şehitlerimizin ve cümle ehli imanın ya Rabbi senin huzurunda cennetinde mükafatlandırdığını biliyoruz ve inanıyoruz. Onların diri olduğuna inanıyor ve onların rızıklandırıldığına inanıyor. Bu inançla huzuruna geldik ya Rabbi. Ya Rabbi, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün şehitlerimizi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den haberdar eyle. İnancımız, imanımız diyerek vatanımız, memleketimiz, milletimiz, devletimiz, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz diyerek canlarını, kanlarını hiç esirgemeden veren aziz şehitlerimizi cennetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cem eyle ya Rabbi. Ve bütün ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Şehit yakınlarımızı bu dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu eyle. Cennetinde şehitlerimizle buluştur ya Rabbi. Biz sana inandık, iman ettik. İnancımızla, imanımızla bizleri yaşat. Dünyamızı ve ahiretimizi bu inançla, bu duyguyla mamur eyle ya Rabbi. Biz sana teslim olduk. Senin rızana muvafık işlerle bizleri muvaffak eyle. Muvaffak olmayan şeylerden ırak eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Etrafımızın kabul olmasını diliyoruz ve değerli protokolümüzü şehitliğimize davet ediyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Değerli seyirciler, Mersin şehitliğinde Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bürokratlar, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan kabir ziyaretleri töreni, Kur'an-ı Kerim okunması ve Sayın Müftü'nün duasıyla başladı ve devam ediyor değerli seyirciler. Şehit yakınlarıyla Sayın Vahap Seçer yakından ilgileniyor ekranlarınıza geldiği üzere ve kabirlere çiçekler bırakıyor. Bugün burada Mersin şehitliğinde gerçekleştirilen şu andaki ziyaret ve çiçek takdiminin hemen ardından kültür merkezine geçilecek ve kültür merkezinde de protokol bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek ve o törende yine ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz değerli seyirciler. Ekranlarınızda olduğu üzere Sayın Vali de şu anda kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Şehit yakınlarına iyi dileklerini iletiyor. Çiçekler bırakıyor. Sayın Vali de şehit kabirlerine değerli seyirciler. Burada gerçekleştirilen şehit kabirleri ziyaretinin ardından kültür merkezine geçilecek ve kültür merkezinde protokol bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek değerli seyirciler. Kurban Bayramı münasebetiyle Mersin'de hem valilik nezdinde hem büyükşehir belediye nezdinde bütün hazırlıklar tamamlandı değerli seyirciler. Şehit aileleri ziyaret edilecek bayramda ve şehit ailelerinin, gazi ailelerinin bütün ihtiyaçları karşılanıyor.

bayram süresince hem valilik çalışmalarıyla, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla, ilçe belediyeleri ve kaymakamlık nezdinde sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmalarıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor. Şehit yakınlarına, gazilere, yardıma muhtaç vatandaşlara, değerli seyirciler, bayram boyunca

0: Öncelikle bütün hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabi her bayram arefesinde şehitliklerimizi ziyaret ediyoruz. Burada şehit aileleriyle bir araya geliyoruz. Onlara dualar ediyoruz. Gerçekten bu ülke bunların sayesinde hür ve bağımsız olarak hayatiyetini sürdürüyor. Bunlara sonuna kadar sahip çıkmak lazım. Yanlış yollara sapmamak lazım. Ve şehitlerimize sonuna kadar arka çıkmak, onlara dua etmek ve bu ülkenin sigortası olduklarını onlara bildirmek gerekiyor.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk.

0: Mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
1: Reklam kazandırır. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yatağım emanet gibi. Gittiğin günden beri indiremedim duvardan resimlerini. Gel artık, gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim. Yaşamadım sanki.

Sanki serde bir şey soldu ahdımda.

0: ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, meskiden itfaiyeye, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerinden çevre temizlik ekiplerine kadar hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer, bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin 2024 esasına göre görev başında olacaklarını belirterek, Alev 185 Teksin hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz kurban kesim yerlerini belirledi. Büyükşehir Bayramı'nın ilk günü ilçelerde belirli noktalarda kurulan mobil kesim ünitelerinde hizmet verirken, bayramın ilk 3 günü ise Anamur, Çamlıya ile Günlar, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın kurban kesim noktasının adresine Büyükşehir web sayfasından ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs Çarşamba gece 12 ile 30 Mayıs Cumartesi gece 12 arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları her hatta ücretsiz yolcu taşıyacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim ve öğretim kurs merkezlerinde yeni dönem için LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başvuruları başladı. LGS için ön kayıt başvuruları gerekli evraklarla birlikte en yakın kurs merkezine bireysel olarak yapılırken, YKS kurslarına ön kayıt başvuruları online olarak yapılabiliyor. 3 Temmuz'a kadar devam edecek olan ön kayıt başvuruları ile ilgili tüm detaylara Büyükşehir web sayfasından ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran ayı kurs kayıtları da başladı. Toplam 5 kurs merkezinde yabancı dil, pasta yapımı, yapay zeka, makyaj teknikleri, mobilya imalat ve montajı gibi birçok alanda ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler için başvurular 30 Mayıs tarihine kadar Alü 85 Teksin ya da mercek.mersin.ben.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi

0: adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

0: CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Partinin genel merkezinin tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu hazırlıklarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK için çalışmalara başladığı konuşuluyor. Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un ise MYK'da yer almaları için yapılan teklifi geri çevirdikleri ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesine ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı ve kapsamlı sunumlar yapıldı. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükışık'ın soruşturmasında firari inşaat sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. İran bağlantılı Hanzala adlı hacker grubu küresel somut filosuna uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayınladı. Hanzala kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti. Mersin Valisi Atilla Toros trafik ve asayiş uygulamalarına katıldı. Sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Toros, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Toros il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince toplam 40 noktada trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında Kurban Bayramı'nın Mersin'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur, sağlık, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu ve tüm vatandaşların bayramını kutladı. Mersin'de bir kadın bir apartman dairesine parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi ancak güvenlik kamerasına yakalandı. Kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin liradan fazla parayı çaldığı belirtildi. Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Tarsus'ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in

0: Göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bir de sana. Üçüncüsü olmaz bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim.

0: 1925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
16: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
17: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, meskiden itfaiyeye, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerinden çevre temizlik ekiplerine kadar hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer, bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin 7/24 esasına göre görev başında olacaklarını belirterek, Alev 85 Teksin hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz kurban kesim yerlerini belirledi. Büyükşehir Bayramı'nın ilk günü ilçelerde belirli noktalarda kurulan mobil kesim ünitelerinde hizmet verirken, bayramın ilk 3 günü ise Anamur, Çamlıya ile Günlar, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın kurban kesim noktasının adresine Büyükşehir web sayfasından ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs Çarşamba gece 12 ile 30 Mayıs Cumartesi gece 12 arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları her hatta ücretsiz yolcu taşıyacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim ve öğretim kurs merkezlerinde yeni dönem için LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başvuruları başladı. LGS için ön kayıt başvuruları gerekli evraklarla birlikte en yakın kurs merkezine bireysel olarak yapılırken, YKS kurslarına ön kayıt başvuruları online olarak yapılabiliyor. 3 Temmuz'a kadar devam edecek olan ön kayıt başvuruları ile ilgili tüm detaylara Büyükşehir web sayfasından ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran ayı kurs kayıtları da başladı. Toplam 5 kurs merkezinden yabancı dil, pasta yapımı, yapay zeka, makyaj teknikleri, mobilya imalat ve montajı gibi birçok alanda ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler için başvurular 30 Mayıs tarihine kadar Alü 85 Teksin ya da mercek.mersin.ben.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta.

0: Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.

CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Partinin genel merkezinin tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu hazırlıklarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK için çalışmalara başladığı konuşuluyor. Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un ise MYK'da yer almaları için yapılan teklifi geri çevirdikleri ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesine ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı ve kapsamlı sunumlar yapıldı. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükışık'ın soruşturmasında firari inşaat sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. İran bağlantılı Hanzala adlı hacker grubu küresel somut filosuna uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayınladı. Hanzala kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti. Mersin Valisi Atilla Toros trafik ve asayiş uygulamalarına katıldı. Sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Toros, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Toros, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince toplam 40 noktada trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında Kurban Bayramı'nın Mersin'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur, sağlık, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu ve tüm vatandaşların bayramını kutladı. Mersin'de bir kadın bir apartman dairesine parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi ancak güvenlik kamerasına yakalandı. Kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin liradan fazla parayı çaldığı belirtildi. Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Tarsus'ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
4: Reklam kazandırır.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
19: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulu

0: robotlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Komşuda 89 TL.

0: Rıza, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgiler.

0: bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
3: Reklam tanıtır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Mutlu ve neşeli bayramlar diliyoruz.
15: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tepemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurdu. Olduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi.

0: Apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: 0537-34-34.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile, seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı

sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlünde yerin gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ağrım? Bir elinde yüreğim, bir elinde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yap.

0: Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle

0: Gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurdu. Olduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara

0: kesim yapıyorlar.
1: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

inişlerim, çıkışlarım. Yağmurdan kaçışlarım. Çok içmişim, çok sarhoşum. İnan kendim.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
12: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde

0: Dudaklı Hayvancılık, Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir. Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
3: Reklam kazandırır.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var, çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla

0: anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmak.

0: hattayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Mutlu ve neşeli bayramlar diliyoruz.
6: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tepemedi.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Komşuda 89 TL.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işe.

0: yanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin.

0: devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtmak söylüyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersen yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını

0: Neyi biz yaparız? 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Yürüdüm karda, kışta, serde. Çizdim ayları, yılları, günleri, senelerce. Düşüp her gün aynı derde. Yürüdüm karda, kışta.